0: Zir Ivrul. Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul. Zir Ivrul.
1: Prosperity forever.